bist, ömür nege unamay, kedermey. Oylanba jawabın bilsen jıldamay, tübinde. Jüreğin aqılıñdı tıñdamay, janıñdı. Dal mende eşkim sırlamay.